sen babanca baba gibi mi abi baba? Ne de ben kılıçsız olmam ya, seversin baba, gibi mi abi maçı baba? Sonu gel lan ki baba, sonu gel o baba, sonu gel baba, baba, asla. Ay, buena, me lo que la nada, sep, sep, sep, cuando te le da buena.